0: yani.
1: Yani yogi yece huva şanım.
0: Yangayı su var yani yogi. Orma gelani
1: yani yogi yece huva şanım.

yani yok yok. Tam arda yeş. Tamam mı yançıda? Yani yok El Roy. Yani yok yok. Tam arda yeş. Oh yani yankay. Tankar no lai to yan kia ni ye jehova tankar de yes kia ni yan ka parmagalan ni kitu